yero yero wi monnam o wi mo maydi mi yeso kono gacce na ciagal biddo gorko yo hul gacce woto hul maydi sabu maydi ala jassal